Şarkının karısı dediğin kota. Çekil bayan kocuğun buçuk karavanı. Şehir yukarıdaki altı karavanı. Sıfı tepeliler çekil. Kimden karası kokuyu verir.